ENS Radyosu'nda Gönül Yiğit'in Gizliliğin Sıvar. Sıvar. Sıvar. ENS. ENS. Принимай меня близко к сердцу.